Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime. Sinerji Gece.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 2 Ekim 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Haftanın son iş günündeyiz ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi dün itibariyle başladı. Özel oturum gerçekleşti. Yeni yasama yılının açılışında gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli meclise genel kurula gelen ilk isim oldu. Bir süre kuliste oturdu. Gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt vermedi. Geçen yasama yılında yaptığı çağrıyla başlayan PKK'nın silah bırakarak kendini feshetmesine ve sonrasında çerçeve yasaya kadar uzanan sürecin mimarlarından Devlet Bahçeli, DEM partililerle tek tek ve uzun uzun tokalaştı. Mahkemenin buttan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesiyle CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin ilk yasama yılıydı. Özgür Özel genel kurula geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla ve DEM partililerle tokalaştı Özgür Özel. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de yeni partililerle tokalaşması dikkatlerden kaçmadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim etti. Erdoğan'ın genel kurula gelişi sırasında yeni partili milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. Ayağa kalkmayan bir diğer isimse buttan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen ve milletvekili olmadığı için lojada oturan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Erdoğan, genel kurulu selamladı. Konuşmasına başlamadan önce yeni parti sıraları hareketlendi. Özgür Özel ve yeni partili milletvekilleri genel kurul salonundan ayrıldı. Yeni partililerin salondan çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına başladı. Yeni partililer Özgür Özel liderliğinde genel kurulu terk ettiler. Nedenini Özgür Özel meclisin çıkışında gazetecilere aktardı. Özgür Özel'in konuşmasını sizlere aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp partinin kendi başlarında yönetimini değiştirip gelip işine gelen bir atama yalan birisidir. Bugün başkanı dolayımızı aksatan birisine daha bu sabahtır girmedi diye seçimlerini tasarlayabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisine her gün ilçe belediyelerinin belediye meclis üyelerini tehdit ve transfer ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürümeye çalışan birisine fon kriziyle yoksulları soydurtan, bunu sessiz kalan gündem değiştirmek için de yine CHP'ye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok.

Evet, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya başladık. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı özel oturumla başladı. Meclis 6 Ekim'de de mesaisine başlayacak, bunu da hatırlatalım. Bir sıcak gelişme var. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Yeni Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu terk etmesine peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada yeni parti grubu milletvekillerinin genel kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi deniliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var yine. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu duruma kayıtsız kalmadı. Biraz sonra sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ı yok ederek dünyada barış tesis ettik ifadelerini kullandı. Başkan Trump, anlaşmazsa yok olur ifadelerini kullandı İran için. İran anlaşmazsa yok olur, İran ve vekilleri birlikte hareket ediyor ifadelerini kullandı. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz.

Evet, devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Ağırlaştırılmış müebbette yargılanan tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter suçlamayı kabul etmedi. Gülter, annem içeri girdiğinde oynuyorduk, bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken ban diye ses duydum, arkama baktım annem düşmüştü. Sultan'a koş dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü, bir şey temas ettiğini görmedim dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Gülter'in tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi deniliyor değerli dinleyenler. Yeni Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu terk etmesine peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada yeni parti grubu milletvekillerinin genel kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Soma'da dün akşam saatlerinde maden ocağında bir göçük meydana geldi. Bu sıcak gelişmeyi aktaralım. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklayan Bakan Gürlek, "İki işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Soma halkına. Fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 8 tutuklama talebi haber başlığı var. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi deniliyor. Savcılıkça ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Karatepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Yine şüpheliler Tuba İcran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmas Taş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmiş. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarılıyor haberde.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap ettiği sırada yeni parti grubunun salondan ayrılmasını değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı mecliste varken yeni partinin gitmesi doğru olmamıştır. Yeni partiden yenilikler bekliyoruz ifadelerini kullanmış, tepkisini dile getirmiş değerli dinleyenler. Erdoğan'ın genel kurula gelişi sırasında yeni partili milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. Ayağa kalkmayan bir diğer isim ise Buttan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen ve milletvekili olmadığı için locada oturan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Erdoğan, genel kurulu selamladı. Konuşmasına başlamadan önce yeni parti sıraları hareketlendi. Özgür Özel ve yeni partili milletvekilleri genel kurul salonundan ayrıldı. Yeni parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunu terk etmesine peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada yeni parti grubu milletvekillerinin genel kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi deniliyor. Soma'da dün akşam saatlerinde maden ocağında bir göçük meydana geldi. Bu sıcak gelişmeyi aktaralım. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklayan Bakan Gürlek, iki işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir ifadelerini kullanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Soma halkına.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rananin rananin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Bu hesaplar fahiş kazanç elde eden yatırımcıların isteğe bağlı olarak kazançlarını iade etmelerini sağlıyor. SPK, tasfiye sürecinde olan fonlara yönelik ek bir tasfiye usulü belirledi ve tasfiye işlemlerinin hızlandırılması için düzenlemeler gerçekleştirdi. Ara ödemeler için tutar fon başına en fazla 1 milyon TL olarak belirlendi. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu 3 yeni fon için tasfiye sürecini açıkladı deniliyor değerli dinleyenler. Yine fon mağdurlarına ara ödeme deniliyor. 1 milyon TL sınırı vurgulanmış. Toplam alacak nasıl hesaplanacak, ödeme ne zaman nasıl yapılacak deniliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye sürecindeki bazı yatırım fonlarında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına karar vermesi, fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği ve yatırımcıların ödemelerini ne zaman alabileceğine ilişkin yeni bir aşama başlattı. Ara ödemenin tutarı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından her bir yatırımcı için hesaplanacak. Net yatırım tutarı esas alınarak belirlenecek. Buna göre ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacağı belirtilmiş. Ancak söz konusu ödeme yatırımcının tasfiye sonunda hak edeceği tutara ek olarak yapılacak ayrı bir ödeme olmayacak. Ara ödeme nihai tasfiye ödemesine mahsup edilecek ve katılma paylarının iadesi de nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleşecek deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Mahsur kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor denilmiş. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrolle hakimliğe sevk edildi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'ı yok ederek dünyada barış tesis ettik. İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmüyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mahkeme ara kararında 4 sanığın tahliyesine karar verdi deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Profesör Doktor Hülya Terzioğlu'nun sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandığını açıklamış. Yine detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Bir diğer haberimizdi değerli dinleyenler. İran basını duyurmuş, Umman açıklarında 2,5 milyon varil petrol taşıyan süper tankerin vurulduğu belirtilmiş. Dışişlerinden Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırısına kınama deniliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınandığı belirtiliyor. Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı. Biricik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 7 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Adana'da Sebzeali'nde bir iş yerinde çıkan yangın çevresindeki 21 iş yerine sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınıp söndürülen yangında 22 iş yeri zarar gördü deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaştı deniliyor. Malatya'da bir otobüste hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı deniliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğu ve ikinci toplantısının yapılacağı belirtiliyor. Soma'da maden ocağında göçük, şu ana kadar 2 işçinin hayatını kaybettiği aktarılmış. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni partiye tepki deniliyor. Fon soruşturmasında flaş gelişme, 4 şüpheli tutuklandı denilmiş. FIFA, Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı. Fenerbahçe'nin ödeme yapması sonrası, değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Ağırlaştırılmış müebbette yargılanan tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter suçlamayı kabul etmedi. Gülter, annem içeri girdiğinde oynuyorduk, bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken ban diye ses duydum, arkama baktım annem düşmüştü. Sultan'a koş dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü, bir şey temas ettiğini görmedim dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Gülter'in tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi deniliyor değerli dinleyenler. Yeni Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu terk etmesine peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitabı için kürsüye çıktığı sırada yeni parti grubu milletvekillerinin genel kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi deniliyor değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları sizlere aktarım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Edirne hariç Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Çorum hariç Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'dan Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleriyle Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli yağış beklendiği aktarılmış. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara'nın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına bakıldığında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 2 Ekim 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Hafta sonu kısa bir aramız olacak, kısa bir tatilimiz olacak. 5 Ekim Pazartesi sabahı bizler yine radyomuzda mikrofon başında olmaya çalışacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. O güne kadar iyi hafta sonları, iyi tatiller. Ben hoşça kalın.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Sinerji'de yeni saat.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta jandarma 6 ilçede yaptığı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ile 55 litre kaçak alkol ele geçirdi. 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat Belediyesi ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Eylül 2026 sosyal medya performansında 4 kategoride Türkiye birincisi oldu. Başarıda vatandaşların desteği etkiliydi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Bülent Arınç, Türkiye'deki 800 milyarlık fon kaybı ve fon krizine dikkat çekti. Ahlaki erozyonla birlikte ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşanıyor. Arınç, hesap verme ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 kişi olmak üzere toplam 28 şüpheli suç örgütü, rüşvet ve ihale fesadı nedeniyle gözaltına alındı. ABD, Orta Doğu'ya ek uçak gemisi ve 10 bin asker sevk etmeyi değerlendirdikçe petrol fiyatları yükseldi, küresel enflasyon endişeleri dolara talebi artırdı. Dolar endeksi 102'nin üzerine çıkarak güç kazandı, hazine tahvil getirileri rekor kırdı. Gelinin mutfakta kayınvalidesi Beyhan Öksüz'ün oğlu Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayarak bacağı ve kalçasına 3 kurşun isabet etti. Beyhan Öksüz gelini Yeşim ile hastaneye giderek oğlunun tedavisini takip etti. Merkez Bankası KOBİ kredileri büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaparak makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini destekledi.
0: Spor.
1: Anadolu Efes, Euroleague 3. haftasında Kızılyıldız'a deplasmanda 77-72 yenildi. Mike James'in sakatlanması sezonu kapatmasına neden oldu. Lacivert Beyazlılar galibiyet fırsatını kaçırdı. Beşiktaş'ın orta sahası Junior Olaytan 6 asist yaparak değerini 1,5 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseltti ve 13 maçın 12'sinde ilk 11 başladı. Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Portekiz milli takımında 7 numaralı formayı aldı. Leao, 4-2 kazanılan maçta formayla oynadı ve takım önemine vurgu yaptı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 15 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken yağış şiddeti hafif olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

0: Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Ay Dilge ile yaptık. Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Aslı Zen'le devam ediyoruz. Delizabet, hoş geldiniz.
1: Aslı Zen değil mi o?
2: O valla.
1: Ay, kafa iyice gitmiş diyorlar.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

dolu. Bunlar da geçer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ray muhabbet devam ediyor. Dolandırıcılık haberlerine yer veriyoruz biliyorsunuz. Sık sık neden dolandırılmıyorum diye. Hani böyle bir kişiyi bile kurtarabiliyorsak ne mutlu bize. Hep bu şekilde. Yoksa bana ne yani? Ama diğer taraftan baktığımız zaman biz de bu dolandırıcılara zaman zaman çanak tutuyoruz. Yapmış olduğumuz hareketlerle çok fazla mesela güvenlik tedbirlerini dikkate almayarak, önemsemeyerek daha doğrusu. Bakın, milyonlarca kişi aynı şifreyi kullanıyor denmiş. En tehlikeli kredi kartı PIN kodları açıklandı diyor. Muhtemelen şeydir, 1111111111, 4 tane 1 pardon. 0, 4 tane 0 olabilir. Şimdi bunları da kullanıyorsan kusura bakma ama o kartı yerler. Affetmezler yani. İlk denenenler 1-2-3-4 1-1-1-1-0-0-0-0. Şimdi hala bunları veya işte ne bileyim hani böyle basit şeyleri kullanıyorsan ondan sonra bunlar da geçer diyoruz. Kişisel kimlik numarası kullanımı yani PIN, ödeme kartlarından akıllı telefonlara kadar tüm dijital varlıkların korunmasında temel güvenlik katmanını oluşturuyor. 4 haneli şifre yapısında 10 bin farklı olasılık bulunmasına karşın milyonlarca kişinin birbirine benzer ve kolay tahmin edilebilir rakam dizilimlerini tercih ettiği tespit edildi. Araştırmacılar tarafından yapılan geniş kapsamlı analizle birlikte en tehlikeli ve en güvenli PIN kodlarının listesi kamuoyuna açıklandı diyor. Bakınız, en tehlikeliler. Dedim bak, en çok kullanılan 3000. 1-2-3-4-1-1-1-1-0-0-0-0. Hatta biliyorsunuz hala günümüzde en çok kullanılan sosyal medya şifreleri de böyle. Veya e-mail şifreleri de böyle. 1-2-3-4-5-6-7-8. Veya 8 tane bir işte falan. Bunlar hala kullanılıyor. Bak mesela doğum yılı tercihi demiş. En yaygın 54 haneli PIN'in 30 tanesi 19 veya 20 sayılarıyla başlıyor. İşte 1900 bilmem kaç doğumlu, 2000 bilmem kaç doğumlu. Yapma. Bu durum şifre belirlerken doğum yıllarının sıklıkla tercih edildiğini gösteriyor denmiş. Bakınız, en sık tercih edilen PIN kodları. Neler var mesela? 1-2-3-4. 0-0-0-0. Bunlardan birini kullanıyorsanız Almanların ünlü atasözü efendim devreye giriyor o an itibariyle. Mortinger Strauss'e. 7-7-7-7. 2000 mesela. 22-22. 99-99. 55-55. 11-22. 88-88. 2001. 12-12. 1-0-0-4. Bu o kadar da kolay değil gerçi ama veya en sık kullanılanlar diyor, pardon. Mesela 4 tane 4 var. 69-69. 3333. Bunu zaten birine söylerken de çok komik olur. Hani abi senin PIN neydi falan, sorma. Abi vallahi merak ettim. Sorma evladım, sorma. Git sen bak işine, bak işine. Ben basarım düğmeye. 66-66 mesela, 13-13, 43-21 ve 10-10. Dünyada en çok kullanılan 20 PIN kodu. Tahmin edilmesi en zor 20 PIN kodu denmiş. Bunları da söylemeseydiniz keşke bari. 85-57, 84-38, 95-39, 70-63, 68-27, 08-59, 67-93. Bak bunlar zor tahmin edilenlermiş. 07-38, 68-35, 80-93, 90-47. Bu PIN kodlarından birini kullanan varsa efendim ellerini kaldırsın. 04-39 bilelim bari kimler var. 81-96, 60-93, 73-94, 94-80 diye devam ediyor. Güvenli PIN kodu oluşturma adımları demiş mesela. Bankalar ve siber güvenlik uzmanları hesapla cihaz güvenliğini artırmak için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü veya telefon numarasının son haneleri gibi kişisel bilgiler PIN olarak belirlenmemelidir. Hani sizi mesela kartı buldu. Sizin kim olduğunuzu da buldu. Ki zaten kişisel bilgilerin pek çoğu biliyorsunuz piyasada çarşaf çarşaf serili halde. Bulmak çok zor değil. Hani oradan telefon numaranızı bulup mesela bunu deneyebilir. Doğum tarihinizi, doğum yılınızı hatta deneyebilir. Baktı mesela evlisin, evlilik yıl dönümünü yılını falan deneyebilir. Bunlar denenebilir.
Desen ve sıralama kullanmama diyor mesela. Ardışık sayılar 1-2-3-4, 4-3-2-1 ve tekrar eden rakamlar işte 1-1-1-1 gibi tercih edilmemelidir demiş. Farklı cihazlarda özgün şifre diyor. Aynı pin kodu banka kartları, mobil telefonlar ve kasalar gibi farklı alanlarda ortak kullanılmamalıdır. Mesela bir tane buldun diyelim, 1-2-3-4'ü kullanıyorsun. Onu diyor sadece birinde kullan, diğerlerinde kullanma diyor. Az bir diyor uğraş, başka bir pin bu. Bu sefer de ama unutabiliyoruz abi. Bir sürü pin var ki yani. Telefonu ayrı bir dert, banka kartı ayrı bir dert, kredi kartı ayrı bir dert. Bu, hepsini biz biraz karıştırırız birbirine yani. Şey yapsak, bunu mesela arkasına yazsak. O imza bölümü var ya kardan, oraya mesela pini. Hani unutmayalım diye. Otomatik atanan kodlar demiş mesela. Bankaların sistem tarafından rastgele ürettiği varsayılan kodların var mı öyle? Ha, ilk geldiği zamanlardaki mi? Kullanıcıların kendi oluşturduğu basit şifrelere kıyasla daha yüksek güvenlik sağladığı ifade edilmektedir demiş. Bak bilmiyorum böyle. Hani banka tarafından geliyor mu gelmiyor mu? Geliyorsa da geliyordur. Şeyim yok. İddiam yok bu konuda. Ama mesela bana gelenler genelde şey oluyor. Aynı pin diyor. Sonra sen değiştir diyor. Yani bir şeyler oluyor. Takıyorsun, değiştiriyorsun zaten yani. Önemlidir. Küçük detaylardır. Önemlidir. Çünkü hırsız arkadaşlar açmışlar ellerini, bekliyorlar efendim. Hani basit bir kod mod bir şeyler yakalasak da alsak parayı diye. Gerçi buna bile çok fazla ihtiyaç duymuyorlar esasında baktığımızda. Yani şifre mifre istiyor, biz veriyoruz. Bu konularda kendimizi tutamıyoruz yani.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Tarkan Anılar'la yaşamak radyonuzdaydı. Evet, şu trafikte vazgeçemediğimiz özelliklerden bir tanesi dur ihtarında durmamak. Bunu mesela niye deniyorlar hala çok merak ediyorum. Bak, bunlarla ilgili bir sürü haber geliyor. Onlara yer veriyoruz zaman zaman. Belli bir sıkıntı var. Ya ehliyeti yok, ya alkollü, ya başka maddeler var üzerinde, bir şeyler var yani, yasal olmayan şeyler var. Ama o an panik yapıyorsun, kaçmak istiyorsun. Tamam, eyvallah, ama abi kaçamıyorsun. Yani bu çevirmeden kaçtın diyelim, zaten seri halde takip başlıyor. İkincisi, bak, eskiden bunlar olabiliyordu mesela. Kaçabiliyordun eskiden. Teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi abi her taraf kamera. Seni neredeyse eliyle koymuşlar gibi buluyorlar. Niye zorluyorsun milleti? Bakın, Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Yazık. Bir de tabii başka zararlar da verebiliyorsun. Bu sefer ceza katlanıyor hepten. Kullandığı otomobille Şişli'deki park halindeki araçlara çarparak... Bak, araca da değil, araçlara... Kaza yapan DT'nin alkollü olduğu belirlendi. Tamam, kaçması belli oldu. Alkol. Bak, kaç tane araba, bir sürü arabayı pert etmiş orada. Yazık günah. Hayır, onları da kilitleyecekler. Olay efendim Şişli Muradiye Mahallesi'ne meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan DT otomobille kaçtı. Ara sokakları gidince de kurtuldum ben falan diye. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Yapılan kontrolde DT'nin alkollü olduğu belirlendi. Aha. Hiç sekmiyor. Ya bak, dediğim gibi, alkollü ya ehliyetsiz, ya hem alkollü hem ehliyetsiz. Ya da ehliyetsiz mesela. Bu gibi şeyleri çok duyuyoruz. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülmüş. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı diyor. Görüntülerde sürücünün kullandığı aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Bak, onların da masrafları. Bak, bu masraflar bir. Bunu böyle hani sen kaskomaz geç onları. Ondan sonra dur ihtarına uymama iki. Alkollü araç kullanma üç. Bir de başka ne vardı? Şey olabilirse hani emniyeti gereksiz yere uğraştırma dört. En az 4 madde ki...

Bendeniz Mademoiselle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yapay zekayı en çok kullanan ülkeler belli oldu denmiş. En çok kullanıp başına iş açan. Dün bak Türkiye'de listede dünya genelinde yapay zeka çılgınlığı büyüyor maalesef, doğru. Dijital ligin yeni liderleri ezber bozuyor. Yapay zeka araçlarını en aktif kullanan ilk 20 ülkeye açıklandığı denmiş. Biz aktif kullanık ama ne olarak kullanıyorsun aktif olarak? Şimdi bak, biz mesela en son bir 80'ler fırtınası estirdik. Tabii ki bunu şimdi iş amacıyla kullananlar var. Mesela ciddi ciddi buna yatırım yapanlar var. Ben mesela güvenemiyorum o kısma. Yani hani bütün işleri yapay zekaya yıkma konusunda güvenemiyorum. Hani ya fişi adamın elinde çekiverir. Ve hani tamam, yapay zekayı mesela sen eğitiyorsun. Hani orası ayrı bir şey. Yani seni tanıyor, işini tanıyor falan filan, ama abi ne bileyim yani. Hani hiç bilmediğim birine de şey gibi geliyor bana. Bütün her şeyi detaylı halde vermek. Hani hiç bilmediğin birine evin yatak odasını vermek gibi yani. Hani bir sürü bilgileri oraya. Gerçi biz zaten verdik de bilgileri. Mecazi anlamda söylüyorum tabii bunu. Dünya çapında yapay zeka araçlarına yapılan 125 milyardan fazla ziyaretin incelendiği dev araştırmada Amerika ve Hindistan gibi ülkeler zirveyi kimseye kaptırmazken asıl sürpriz Avrupa ve Orta Doğu liginde yaşandı demiş. Dijital dönüşüme en hızlı adapte olan ülkelerden biri olan Türkiye, küresel devleri bir bir geride bırakarak dünya genelinde ilk 20 ülke arasında adını yazdırmayı başardı diyor. İşte buna sevinmeli miyiz? Hani oturup bir düşünmeli miyiz oğlum, doğru mu yapıyoruz, ne yapıyoruz diye. Peki bu dijital dönüşüme en hızlı kim ayak uydur demiş, muhtemelen Amerika'dır. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaret sayıları kıyaslandığı zirvedeki devlerle Türkiye'nin yeri netleşti diyor. Paylaşılan son kullanım verileri dünyanın dört bir yanındaki merakın boyutunu gözler önüne seriyor. Zirvedeki ülkeler tek başına milyarlarca ziyaret üretirken Türkiye'de yapay zekayı en yoğun kullanan ilk 20 ülke arasındaki yerini koruyor demiş efendim. 20. sırada mıyız? Tamam, bıt bir sürü veri vermişler. En güncel verilerse 2026 Haziran ayına dayanıyor diyor. Tamam geç böyle. Birinci sırada Amerika var efendim. Demiştik. İkinci sırada Hindistan var. Bunlar kapışıyor birbiriyle. Üçüncü sırada enteresan bir şekilde Brezilya var. Ben şaşırdım 3'e. 4 Almanya. 5 Japonya. Japonya mesela daha üstte olabilirdi. 6'da mesela Birleşik Krallık. 7 Fransa. 8 Endonezya. Tamam Endonezya. Sen, Bangladeş sen ne yapıyorsun orada ya? 9. sırada Bangladeş var mesela. 10 Kanada, 11 Meksika, 12 İtalya, İspanya, Filipinler, Çin. Bak Çin mesela 10. Abi yapay zekanın hani ana vatanı gibi bir şey Çin. Adamlar dünya genelinde kullanım sıralamasında 15. sırada. Al bak işte bu, bundan sonra sen düşün yani. Hatta onlar da bir tane yapay zeka üretmişler. Neydi bir, kimi miydi öyle bir şey yaptı onlarda. 16 Avustralya var, 17 Güney Kore, 18 Rusya, 19. sırada Türkiye var efendim, 20 Polonya. Evet, ilk 20 ülkedeki sıralamamız 19. Yani tekrar diyorum, hani buna sevinmeli miyiz? Acaba bir oturup tekrardan bir düşünmeli miyiz? İyi bir şey mi bu kadar, kötü bir şey mi? Tamam hani bütün pek çok işimizi yaptırıyoruz eyvallah, ama yaptırdıktan sonra ne bileyim ki yani. Durum böyle. Bütün hani ne özelimiz kalıyor ne bir şey, hepsini saçtık gittik adamlara yani teker teker. Bunu ilerleyen yıllarda daha iyi göreceğiz esasında.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Almanya'da kadınlar sanal tacizin pençesinde edenmişler. Dünyanın diğer yerlerinde değil mi yani bu? Sadece Almanya'da mı bu gerçekleşmiş? Bak, sanal dünyadaki her yaşa karşı yaşanan saldırılara karşı ülkeler harekete geçmeye devam ediyor. Bu konuda son örnek Almanya'da yaşandı diyor. Deutsche Welle ajansının haberine göre. Ülkedeki kadınlar sosyal medya sitelerindeki bitmeyen tacizlerden dolayı sürekli mağdur oluyor. Şu an her yerde maalesef bu iş böyle. Bu internet dayıları deriz mesela, sadece bir kesimi kapsarız burada ama hayır, o kesim böyle küçük bir kesim değil. İnternet dayıları genel bir kavram. Mesela nedir? Bak, çok basit şeyler söyleyeyim ben sana. Mesela Instagram hesabın kapalı değil diyelim, herkese açık. Evet, herkese açık yapabilirsin. Bundan doğal bir şey yok ama herkese karşı açık yaptıysa, benim işimden dolayı herkese açık. Ama bir kadın olarak hesabını herkese açık yaptığın zaman şöyle bir algı oluşuyor onlarda. Oo, bu herkese açık, iletişime de açık. Hemen bir DM. Herhangi bir fotoğraf koyuyor mesela. Bak, fotoğrafın ne olduğu hiç önemli değil. Hatta şey falan deniyor ya, çok kullanmayı sevmiyorum bu tabirleri ama işte açık olmuş, ne bileyim işte kapalı olmuş falan ya, fark etmiyor. Dayı oraya hemen alevli bir yorum atıyor. Hemen anında. Hele bir de nasıl derler? Böyle bir dekolte mekolte, aa boğ. Onlar da öyle bir şey var. Ha, böyle fotoğraf paylaş, tamam o zaman. Yahut bunu yapmıyorsun diyelim bak şimdi. Şu an muhtemelen pek çok kadın dinleyici zaten aynı şeyi düşünüyor. Diyelim ki hesabın kapalı. Yani az önceki açık hesaplardan bahsettik. Instagram'dan gidiyoruz. Hesabın kapalı. O DM'ye bir gir bakalım, mesaj istekleri bölümüne. Bak, mesaj istekleri bölümüne. Ondan sonra takip istekleri bölümüne. Bir dünya tanımadığın insan var bak, onlar bekliyorlar odada da. Hemen şey, takip gönderiyor. Neden, o bu Instagram'da var, bu olur. Böyle bir şey var yani. Herhangi bir fotoğraf paylaşıdır. Veya story, bak story'de ohoho. Story mevzu bambaşka bir şey. At bir tane story, anında tepkiler gelmeye başlar. İşte bak, genel beğeniciler var mesela, genel beğenici. Onlar, o dayılar, o internet dayıları karşı cinsin attığı her şeyi beğenir. Her şey bir ümit, hani bir tepki gelir mi, şöyle olur mu, böyle olmaz mı diye. Acı ama gerçek bunlar maalesef. Ondan sonra mesela neler var? Bu storylere gösterilen tepkiler mi oluyordu onlar böyle? Yine orada da alev gönderiyor. Veya kahkaha atıyor. Mesela sırf şey, hani acaba karşı taraftan buna bir dönüş olur mu? Bir şansımızı deneyelim. Haberde Almanya'da yapılan bir anketin sonuçlarına da yer verilmiş efendim. Bakınız, işte Alman Kadınlar Konseyi tarafından seçilen 1400 kadınla yapılan araştırmanın ürkütücü sonuçları diyor mesela. Kadınların 2/3'ü, yani %67'si sanal ortamdaki etkinliklerini kısıtlıyor. Neden? Çünkü senin bu tacizinden bezmiş durumda. Fotoğraf veya diyelim ki Instagram'da herhangi bir işte çok takipçili bir hesaba yorum yaptın değil mi? Vay haline. Bunu tabii kadınlar için söylüyorum. Oraya yorum yaptıysa bizimkiler şey olarak algılıyor. O yorum yapmış, bu iletişime açık. Hemen ya mesela yorumun altına saçma sapan cevap yazılır. Saçma sapan yani, direkt hani buram buram yürüyor. Yahut mesela yorum yaptın ya, bak yorum yaptıktan sonra hemen yine o mesaj istekleri bölümüne git. Orası yoğunlaşır. Mesela senin yorumuna oradan cevap verir. Çok nazik bir şekilde. Yahut hemen yine takip istekleri başlar. O bu yorum yaptığına göre bu takip istiyor belli. Böyle yani. O yüzden bak, daha az fotoğraf ve bilgi paylaşıyorlar demiş. Bu sadece bize has bir şey de değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. 13-39 yaş grubundakilerin 1/4'ü, yani %76'sı demiş haberde, sanal ortamda kendini kısıtlıyor diyor. Anket ayrıca yapay zeka ile oluşturulan sahte çıplak fotoğrafların, işte bak zaten bundan hepimizin başı ağrıyacak. Veya cinsel içeriklerin birçok kadın için artık gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini göster demiş. Bundan ne videolar göreceğiz, ne fotoğraflar göreceğiz. Bunların hepsi teker teker karşımıza çıkacak.
yüzden hep söylüyoruz, internette duyduğunuz ve gördüğünüz her şeye inanmayın. Çok basit, eskiden ben görmediğim şeye inanmam derdik mesela, değil mi? Onu geçin artık. Gördüğünüz şeylere de inanmayın. Temas etmeden inanmayın efendim bir şeye. Yani temastan kastım karşında kanlı canlı olması gerekiyor. Onun dışında internette gördüğünüz her şey için oturup bir düşünmenize fayda var. Katılımcıların %13'ü bu tür deneyimler yaşadığını belirtirken 18-39 yaş grubundaki kadınlarda bu oran her 5 kadından birinde %21'e ulaşmış. Anket sonuçlarını değerlendiren sosyolog Quent, kadınların internette yıldırıldığını ve bunun sonucu olarak daha az görünür olmayı tercih ettiklerini söyledi. Neden? Çünkü senin saçma sapan mesajlarınla muhatap olmak istemiyor kardeşim, bu kadar basit ya. Mesaj gönderse selam, sonra bir şey neden cevap vermiyorsun lan, senin mesajını bile görmüyor. Neden yazmadın? Bunlar hep bak tacizdir. Bunların hepsi tacizdir, ben sana söyleyeyim. Durum böyle. Kadınlar kendilerinin korunması için hükümetten daha fazla yasal adımlar atılmasını istiyor denmiş. Bu Almanya'daki araştırma. Bize gelsen yine benzer sonuçlar çıkacak. Yani aşağı kalır yanımız olmayacak. İngiltere'ye gitsen yine aynı şeyleri göreceksin. Maalesef bu internet durumu böyle. Yani internet dayıları dediğimiz hani sadece o belli bir yaş grubu değil. Belli bir yaş grubuyla kısıtlarsak diğerlerini görmezden gelmiş oluruz. O da adil olmaz. Yani o internet dayıları Facebook'tan biliyorsunuz onları yani. Onlar Instagram'ı da öğrendi. Ama sadece onlarla bitmiyor. İnternet yeğenleri. İnternet broları. Bu oran her geçen gün artıyor maalesef.

0: Tick-tock.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
3: Spor.
1: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
4: Reklam.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
6: 0555 463 77 77.
0: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
7: Reklam.

devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz efendim ve sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın tabii ki. Şimdi Can of Laz radyonuzda, aşk mı meşk mi?

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, önümüzdeki 10 yılda cüzdanı dolduracak 20 meslek demiş gençler. Henüz daha kariyer planlaması yapmamış olanlar, robotlar değil onlar kazanacak diyor, o derecede iddialılar. Yapay zekadan sağlığa, analitik finanstan yeşil enerjiye. Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 2035 projeksiyonları, önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak ve istihdamı en hızlı artacak meslek haritasını ortaya koyuyor demiş. Ben sana sayayım: berber, berber ve kuaför. Berber özellikle böyle barbersa falan, onlar daha bir böyle. Bak, berber en ucuzu. Erkek kuaförü bir tık daha pahalı. Ondan sonra böyle bir şey işte, hani böyle bir şey, barber falan filan, o tip şeyler varsa onlar pahalı. Var mı burada bak fotoğraf? Vallahi fotoğrafta berber var. Bak, sadece fotoğrafa bakıp söylüyorum şu an. Göremedim bir şey var ama efendim, aşçılık bence yine. Lokanta mevzu, restoran falan filan. Abi sen istediği kadar yapay zeka kullan, o yemeği. Bak, yapay zeka mesela bizim bu berberlik olayını çözemiyor işte. Her şeyi üretiyorlar, her şeyi yaptılar. Bir berberliğe, yani bir saç sakal olayına, bir de mesela ütü olayına. Bu ikisi çözülemiyor efendim. Gerçi hani şu hoş şimdi yapay zeka ile saç olayı nasıl olur bilmiyorum. Mesela kafayı böyle bir şey geçirsen falan, ben korkarım orada, hani kesici bir şey var sonuçta. O oradan yapay zeka bir kafayı yerse olan benim kafayı olur ondan sonra. Hani saçları olsa sıkıntı değil. Zaten saçlar az. Telafi ederiz onları da. İş dünyası dijitalleşme ve otomasyonun etkisiyle beklenenden çok daha hızlı bir kabuk değişimi yaşıyor. Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 2035 projeksiyonlarına göre önümüzdeki 10 yılda öne çıkacak mesleklerin başında teknoloji, sağlık, finans ve yenilenebilir enerji sektörleri geliyor demiş. Hangileri var mesela? Veri bilimcileri diyor mesela, veri bilimcisi. Ben bilmiyorum bile ne olduğunu. 2025-2035 yılları arasında istihdam oranında %35'lik bir artış bekleniyor. Bilgisayar ve bilişim araştırmacıları, yapay zeka çözümleri ve yeni teknolojiler geliştiren bu uzmanların istihdamında %22 büyüme ve yıllık ortalama 140.300 dolar kazanç öngörüyor. İkinci sırada bilgi güvenliği uzmanları var mesela. Gençler, dinliyorsunuz değil mi? İşletmeleri siber saldırılardan koruma ihtiyacı nedeniyle bu alandaki istihdamın %21 oranında artacağı tahmin ediliyor demiş. Sonrasında uzman hemşireler geliyor. Bak, ileri düzey yeterliliğe sahip hemşire ihtiyacının %41 oranında artması ve yıllık ortalama gelirlerinin 132.300 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Sonrasında sağlık hizmetleri yöneticileri ve hekim asistanları ya. Tıbbi süreçlerin ve kurumların yönetiminde %24'lük bir istihdam artışı ve yıllık ortalama 123.860 dolar maaş öngörülüyor denmiş. Sonra devam edelim, başka neler var? Finans, analiz ve yönetim. Bak, onlar var mesela. Muhasebeci, denetçi ve finans analistleri. Analitik düşünme ile iş kararı verme becerilerini birleştiren profesyoneller için geniş bir iş alanı doğuyor. Sistem yönetimi ve stratejik karar alma yeteneği gerektiren bu roller otomasyon riskine karşı en dirençli pozisyonlar arasında yer alıyor demiş. Rüzgar türbini tamircileri aklına bile gelmez değil mi? Biz ancak onları görelim yolda tırlarla taşınırken, fotoğrafını çekip arkadaşlarımıza gönderelim. Bu fotoğrafı senin için çektim diye. İstihdam oranının %30 artacağı öngörülüyor demiş bu sektörde. Sonrasında güneş enerjisi sistemi kurulumcuları diyor. Başka? Oğlum, oraya şeyleri koymuşsunuz. Onları ne yapmanız? Berber fotoğrafı var orada. Bence berberler var. Aşçılar var mesela. Aşçı fotoğrafı da vardı orada. Bak, bu isim olarak çok karizmatik duruyor değil mi? Mesela neler vardı? Veri bilimcileri, bilgi güvenliği uzmanları mesela değil mi? Direkt aklına böyle bizim şey, ne o istihbarat dizileri falan geliyor. Onlarda da teknoloji değişti. Bunların arasında arkadaş, bir berberi sokuşturmazsan, bir kuaförü sokuşturmazsan bu liste gerçeği yansıtmaz, ben sana söyleyeyim. Hadi bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra git o sakalları şöyle inceden kalına doğru kestir bakalım. Hangi robot, şey, insansı robot yapacak onu? Yapamaz. Veya saçları şöyle bir düzelttir bakalım. Fön çektir. Yapamaz efendim, yapamaz yani. Bunu da listeye eklemeleri gerekiyordu.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444 1 406 0350

0: Mebrure Mış Gibi yine radyonuzdaydı.
1: Ne deyim ama.
0: Efendim devam ediyoruz. Bakınız, çocuğu sınavda başarılı olan ailelerin 3 alışkanlığı diyor. Yani çocuğunuzun sınavda başarılı olması için sadece çalışmak yetmiyor. Sizin de bir takım özellikleriniz olması gerekiyor sevgili ebeveynler. Çocuğun sınav başarısını artıran aile alışkanlıkları. Çocuk istediği kadar okula gitsin gelsin falan fark etmiyor bunlar yani. Siz neler yapmalısınız? Mesela neymiş bu? Ha güzel, ders çalışmasını çocuğun yerine yapmıyorlar diyor. Ya. Başarılı bir çalışma düzeninde bebeğinin görevi çocuğun başında sürekli beklemek ya da her sorunun cevabını vermek değil. Çocuğun kendi sorumluluğunu geliştirmesine yardımcı olmak demiş. Örneğin bugün kaç soru sordun sorusundan ziyade bugünkü çalışma planını nasıl yapmak istersin şeklindeki yaklaşım çocuğun sürece daha fazla dahil olmasını sağlayabilir diyor. Bizdeki süreç belliydi bak, çalış çalışmazsan sanayiye. Bizim hep şey bu şekildeydi yani bak, çalışırsan olur çalışmazsan sanayiye göndeririz diye. Şu an o zaman sanayiye gönderilen arkadaşlar hepsi köşeyi döndü. Büyük bir çoğunluğu kendi iş yerini açtı zaten ya da çok iyi paralarla çalışıyorlar çünkü hani hepsi usta. Böyle hayat böyle bir şey yani. O zamanlar acaba bundan korkmasa mıydı keşke. Evde not değil gelişim konuşuluyor demiş mesela diğer özellik. Çocuğun aldığı puanı tek başarı ölçütü haline getirmek yerine hangi konularda ilerleme kaydettiğine odaklanmak öğrenme sürecini daha sağlıklı hale getirir demiş. Örneğin bir deneme sınavında düşük sonuç alan çocuğa doğrudan neden bu kadar düşük aldın demek yerine yanlışların hangi konularda yoğunlaştığını birlikte incele.

Pek daha yapıcı olabilir demiş. Tabii o konulardan da biraz anlamak da gerekiyor. Uyku ve günlük rutini ihmal etmiyorlar demiş mesela. Diğer özellik, sınav yaklaşınca bazı öğrenciler daha fazla soru çözebilmek için uyku saatlerinden fedakarlık edebiliyor. Oysa öğrenme yalnızca masada geçirilen süreyle ölçülmüyor denmiş. Uyku, beynin öğrenilen bilgileri işlemesi ve hafızasıyla ilişkilerimiz tamam devam ediyor. Uyku düzeni önemli. Çocuğun başarısını yalnızca sınav belirlemiyor demiş. Ha tamam, bunlar detaylar. Eyvallah. Üç alışkanlığı tek cümlede toparlayalım demiş mesela. Sorumluluğu çocuğa bırakın. Sonucu değil, gelişimi konuşun ve düzenli bir günlük rutin oluşturun efendim. Bu özelliklerin olması gerekiyor. Yani çocuğu başarılı olan neydi? Çocuğu sınavda başarılı olan ailelerin ortak özellikleri. Ders çalışmasını çocuğun yerine yapmıyorlar. Çocuğa yaptırıyorlar. Evde not değil, gelişim konuşuyorlar. Uyku ve günlük rutini ihmal etmiyorlar demiş uzmanlar, sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Kıpır kıpır bir şarkı. Buray Deli Divane Radyonuz'daydı. Namık Anay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum bu şarkılar, bu haberler günün bu saatinde kulaklarınıza iyi geliyordur. Her nereden dinliyor olursanız olun ve şimdi Full'ün radyonuzda. Panik yok.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namutun ayı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarçak, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakıyoruz neler oluyor, neler bitiyor. Bak Amerika'da arkadaş hani mesela kötü bir olay olduğunda nasıl derler, böyle bir hırsızlık o anlamda kötü. Ondan sonra dolandırıcılık vesaire falan filan. Biz genelde şey deriz değil mi? Ya arkadaş veya kazık atma. Heh. En doğrusu bu. Hani işi iyi yapmama, üstün körü iş yapma. Böyle durumlar o zaman ne deriz mesela, abi Avrupa insanı farklı. Ya şimdi abi işte Amerika'da durum farklı falan, hiç böyle olmuyor gibi şeyler söyleriz ama çok da farklı değil galiba. Bakınız, Amerika'daki selde sigorta dolandırıcılığı şüphesi denmiş. Araçları bilerek suya bıraktılar. Bu bizde olabilen mevzulardan bir tanesi. Bizde olduğu zaman çok fazla şaşırmıyoruz. Ama adamlar bu sigorta işinde, bence sigorta konusunda Amerika dünyada ilk sırada. Çünkü bu tip sigorta oyunlarıyla ilgili pek çok haber çıktı karşımıza. Biz o kadar tekniği bilmediğimiz için yapmıyoruz belki de. Bizim en büyük derdimiz aman efendim öndeki arabayı arkadan çarpmayalım. En büyük sıkıntı bu. Yani hiç kimse kimseye çarpmasın, o ayrı bir şey de. Bak araçları bilerek suya bıraktılar. Bu işte ahlak söküntüsünden başka bir şey değildir. Maalesef biz de çok görüyoruz farklı olaylarda. New Jersey'deki bazı araçların selden kısa süre önce su baskını yaşanacak bölgelere getirildiği tespit edildi. Yetkililer araçların sigortadan para almak amacıyla bilerek bu alanlara bırakılıp bırakılmadığını araştırıyorlarmış. Şimdi eksperler falan orada cirit atıyordur. Bizde de bu tip mücadeleler önceden daha çok oluyordu. Hani ekspere kazanın ciddi olduğunu, eksperi kazanın ciddi olduğunu ikna etme. Arkadaş al bak araba ortada, ya ben bu arabada ölüyordum. Sonra mesela bir de pert meselesinde işin herhalde sanıyorum ödemelerle alakalı. Çok fazla teknik bilgim olmadığı için bir şey söylemiyorum. Daha böyle bir kolaylaştığı için ya da veya şirketlerin zararı belki daha az olduğu için mesela ufak tefek şeylerle bile, yani ufak tefek derken çok ufak tefek değil de yaşayanlar az çok anlıyordur ne dediğimiz zaten. Mesela orada direkt olarak bir perte çıkartma meselesi vardır mesela. Abi bir dur lan. Hani pertlik bir şey yok mesela. O yok, pert. Bizde de bu kavgalar olur yani. Amerika New Jersey eyaletinde yaşanan sel felaketinin ardından su altında kalan araçlarla ilgili dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Meteoroloji mesela uyarı veriyor ya, işte şu gün şu saatlerde şehrin şu bölümünde yoğun yağış olabilir. O yüzden tedbirli olunması falan filan diye. Dolu yağış olabilir, işte ne bileyim, hani tedbirli olunması nedir oradaki tedbir? Hem ulu orta yerde durma, hem böyle araç maraç varsa bir şeylerde üstünü halıyla malıyla ser diye. Bizde halı önemli bir yöntemdir. Kışın çok kullanırız bunu. Mesela Amerika'da da böyle bir uyarı gelmiştir muhtemelen. New Jersey'de işte aşırı yağış bekleniyor, tedbirli olmanızda fayda var diye. Herkes demeyelim, aracı eski olan, satmakta sıkıntı yaşayan veya ne bileyim belirli kronik rahatsızlıkları olanlar arabayı götürmüş oraya. Abi selde bari bir gitsin de sigortadan alın parayı diye. Tabii bu gibi şeylerde bu sigorta kapsamı da önemli. O yüzden kasko falan yaptırırken bakın, okuyun biraz hani neleri kapsıyor. Onlar da önemli. Bunlar bakmışlardır. Bu adamlar okuyorlar. Bizden daha çok çünkü. New Jersey'de evet yaşanan su baskınına neden olan şiddetli fırtınanın ardından bazı araçların söz konusu bölgeye bırakıldığı bilgisini paylaşan eyalet yetkilileri, bunun bir sigorta dolandırıcılığı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yetkililer söz konusu bölgede selden bir gün öncesine göre daha fazla aracın bulunduğuna, demek ki oraya park etmişler, yapacak bir şey yok. Sosyal medyada paylaşılan videolarda sonradan bu bölgeye taşınan araçların lüks taşıtlardan oluştuğuna dikkat çekti. Paraya ihtiyacı olan arabayı sele bırakmış. Yetkililer söz konusu bölgede, Amerikan basınında yer alan haberlerde de New York ve New Jersey eyaletlerinde sel felaketini kendi lehine çevirmek isteyen bazı dolandırıcıların su basan alanlara araçlarını getirip park ettiği, sonra da sigortadan para talep ettiği bilgileri yer almış. Herkes ekmeğinin peşinde bir şekilde. Uzmanlar her yıl yüzlerce doları bulan prim artışlarının hırsızlık, daha pahalı onarımlar ve sigorta dolandırıcılığından kaynaklandığını belirtiyor denmiş bu arada. Vallahi ne diyelim yani, evet dünyanın her yerinde bu sıkıntı var. Bu ahlak dediğimiz mevzu, çöküntü dediğimiz mevzu
her yerde var. Amerika'da evet bu sigorta olaylarını sıkça duyuyoruz. Bizde bunun farklı versiyonları çıkıyor. Nedir? Etiketlerde oynama mesela. Bizde de bunları çok duyuyoruz.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta jandarma 6 ilçede yaptığı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ile 55 litre kaçak alkol ele geçirdi. 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat Belediyesi ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Eylül 2026 sosyal medya performansında 4 kategoride Türkiye birincisi oldu. Başarıda vatandaşların desteği etkiliydi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Eyüp Sultan Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Ekipleri suç örgütü üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında operasyon yaptı. AK Parti'de Fatma Betül Sayankaya görevden alınıp yerine Hülya Terzioğlu atandı. Bu değişiklik partide resmi olarak açıklandı ve parti yönetimi yeni atamayla süreci tamamladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki kayıp cep telefonu nedeniyle kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini gizleme suçu gerekçesiyle dava açtı. Meclise verilen kanun teklifiyle 3 meslek grubuna yeşil pasaport hakkı verilmesi önerildi. Pilotlar, havayolu, mühendis ve mimarların vizesiz seyahat hakkından faydalanması planlanıyor, terörle mücadele kapsamı şartı aranıyor. Aselsan 9 günde toplam 2,7 milyar euro değerinde satış sözleşmesi imzaladı. Yurt dışındaki müşteriye 488,5 milyon euro tutarında hava savunma sistemleri ihracatı yaptı. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile projeler sürüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş savunma oyuncuları Vincenzo Italiano yönetiminde hücuma katkı sağladı. Murillo, Yılmaz ve Topçu ilk 6 haftada toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu. Fenerbahçe'de Ederson geçen sezonun izlerini silerek yükseldi. Sahip çıkan Aziz Yıldırım destek verdi. Ederson 3 maçta kalesini gole kapatarak form yakaladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasındaki yazışmalarda hakemlere torpil yapılması için liste gönderilmesi ortaya çıktı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 15 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken yağış şiddeti hafif olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
5: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem orada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani orada konakladığı süre içerisinde Kuba Mescidi'ni inşa etmiş. Ve yine Medine'ye geldiğinde de yapmış olduğu ilk icraatı Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. Ve daha sonraki süreçlerde de gerek Hulefai Raşidin döneminde, gerek Emeviler döneminde, gerek ama Abbasiler döneminde, gerek daha sonraki süreçlerde İslam genişledikçe, değişik coğrafyalar İslam'la şereflendikçe, Müslümanlar farklı coğrafyalara, farklı efendim ülkelere veya farklı bölgelere gittikçe, fetihten sonra yaptıkları ilk icraat yine o bölgelere camiler inşa etmek olmuştur. Değil mi? Mesela içinde bulunduğumuz cami de o camilerden birisi. Ve yine Tokat'ımızda 1071'den sonra 1074-1075. Yılında hemen fethedilmiş Tokat ve o dönemde inşa edilmiş camilerimiz var değil mi Tokat'ta? Bunları biliyorsunuz. O vesileyle bir Müslüman için İslam neyse camide o. İman neyse camide o. İmanın gereğidir. İmanının göstergesidir cami. Cami böyle tabii ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz Tevbe suresinde cami inşa eden, ibadethane inşa edenlerle ilgili de kim diyor camileri, yani camileri ancak kalbinde iman olanlar, mümin olanlar inşa eder. Ve onların cennetlik olduklarını da müjdeliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde kim diyor Allah'ın rızasını gözeterek bir cami inşa eder, mescid inşa ederse Allah da ona diyor cennette bir köşk inşa eder. Yani karşılığı yüksek bir ibadet. Cami. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu hafta camiler haftası olarak aynı zamanda camilerde görev yapan cami görevlileri arkadaşlarımızın, yani camide görev yapan müftüsünden, vaizinden, din görevlisinden, kayyumundan, efendim hangi kademede görev yapıyor olursa olsun, bütün cami görevlisi arkadaşlarımızın da haftalarını bu vesileyle kutlamış olayım. Tabii ki değerli kardeşlerim, camiyi inşa etmek elbette ki büyük mükafatlar gerektiriyor. Caminin sevabı yüksek ama sadece böyle duvarlarını yapıp bırakmaktan ibaret değil camiyi imar etmek demek, bu anlama gelmiyor sadece. Aynı zamanda ne yapmak gerekiyor? İçini de doldurmak. Caminin süsü nedir? Cemaatidir. Eğer caminin cemaati yoksa, camide namaz kılan Müslümanlar yoksa o cami bir ne anlamı ifade eder? Hiçbir anlamı ifade etmez. Sadece dört duvardır. İşte cumadan cumaya işte gelen kardeşlerimizle doldurduğumuz bir binadan ibaret hale gelir. O vesileyle değerli kardeşlerim, camilerin süsleri efendim neymiş? Cemaat. Yani camide yapılan ibadetle evde yapılan ibadetler arasında da zaten mertebe olarak da sevap olarak da fark var değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cemaatla camide kılınan namazın fazileti bireysel olarak tek başına kıldığınız namazdan kaç kat farklı? 27 kat daha fazla. 27 kat daha farklı. Ya düşünün ki şurada dışarıya çıkmış vatandaş elini almış birisi bir tane altın veriyor size, birisi de 27 tane altın veriyor her gelene. Hangisine gidersiniz? Bir tane altın dağıtana gitmezsiniz değil mi hiçbirimiz? Hiçbirimiz gitmeyiz yani şu camide hepimize sorsak. Hiçbirimiz biz bir tane altın dağıtana gideriz demeyiz. 27 altın alırız deriz. Yani akıl ve mantık onu gerektiriyor çünkü. Dolayısıyla cemaatle namaz kılmanın da fazileti, önce kendi nefsime söylüyorum bunu. O vesileyle bireysel kılınan namazdan 27 kat daha fazladır. Yüce Rabbim cümlemizi bu bilince, bu şuura eren kullarından eylesin. Ve kıldığımız namazlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi de şuurlu, ihlaslı, rızasına layık eylesin. Değerli cemaatimiz, cami görevlisi arkadaşlarımız da tabii ki bu camide görev yapan, camilerde görev yapan arkadaşlarımız da bizim hayatımızın olmazsa olmazı. O zaman ne demek olmazsa olmazı? Hayatımızın her alanında yer alıyorlar. Her alanında biz o arkadaşlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Her alanında cami görevlisine, hocamıza ihtiyaç duyuyoruz. Düğününden tutun, hocam yemek duası, hocam kazan duası, hocam gelin duası, hocam gelin arabası duası, gelin düğününden tutuyorsunuz. Ondan sonra ölümüne kadar, öldükten sonra bile bırakmıyorsunuz hocam. Niye? Çünkü her aşamada ihtiyacımız var. Çocuğun sünnetinde, hocam bir mevlid okuyalım, bir dua edelim çocuğumuza. Çocuğumuz artık sünnet olacak yaşa geldi. Hocamız, çocuğumuz salih bir evlat olsun. Çocuğumuz güzel bir insan olsun. Çocuğumuz vatanını, milletini seven bir insan olsun. Hocam bir dua ediver sünnetinde. Hocam işte çocuğumuz askere gidecek. Askere sağlık afiyet içerisinde kazasız belasız gitsin gelsin, bir dua edelim hocam. Hocam işte annemizin ölüm yıl dönümü, hocam babamın ölüm yıl dönümü, bir mevlid okuyalım, bir dua edelim hocam. Hocam işte geçmişlerimizin ruhuna ithafen bir yemek ikram ettik. Siz de buyurun cemaatimizle beraber bir dua edelim, bir Kur'an okuyalım hocam. Hayatımızın her aşamasında, hele hele eskiden, günümüzde biraz daha bu fonksiyonumuz düştü. Eskiden bir cami görevlisi bir mahallede gerektiğinde o köy, o mahallenin muhtarlığını bile yaparmış. Muhtar vazifesi bile yaparmış. Efendim ailede aile sıkıntısı yaşıyor karı koca. Kime gidecek? En güzel cami görevlisine gidiyor, cami hocasına. Hocam bizim ailede böyle bir sıkıntımız var, bize bir yardımcı ol. Efendim hastası oluyor hocam. Bir hastamıza bir dua et hocam. Başında bir Fatiha oku hocam. Başında bir Yasin okuyalım hocam. Efendim aile problemi, komşular arasında problemler yaşanıyor. Komşusuyla sıkıntısı var. Küsmüş, darılmış hocam. Ya bir aramızı bulalım hocam. Bize bir yardımcı ol hocam. Belki çocuğuyla paylaşamadığı, belki annesiyle babasıyla paylaşamadığı sıkıntısını kiminle paylaşıyor vatandaş? Cami görevlisiyle paylaşıyor. Camideki hocamızla paylaşıyor. Niye? O umudu var çünkü. Hocamız bize yardımcı olur. Hocamız bize bir yol gösterir. Kendisi derman olmasa da bize derman olacak birisine rehber eder. Umudunu taşıyor. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Ama hepimiz zaman zaman buna ihtiyaç duyuyor muyuz? Duyuyoruz. İster istemez duyuyoruz. Çünkü hepimiz bu toplumun çocuğuyuz. Bu saydığım sıkıntılar, bu saydığım olaylarla hepimiz karşılaşıyoruz değil mi? Aile sıkıntısı yaşıyoruz, çocuğumuzla ilgilenirken çocuğumuzun eğitimiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuğumuza ya evladım namaz kıl diyoruz, bizi dinlemiyor ama belki cami hocamızı dinliyor. Değil mi? Ve bugün şu cami cemaatimizi sorsam ben şimdi, yani özel İmam Hatip'e gitmemişse, Kur'an kursuna gitmemişse, ilahiyata gitmemişse, hocam cemaatimize, ya güzel kardeşim cemaatimiz, okuduğunuz, namazda okuduğunuz sureleri nerede öğrenmiştiniz diye sorsam, birçoğunuz diyecek ki, hocam yaz kurslarında çocukken camiye gidiyorduk işte, yazın okullar tatil olduğunda camiye gidiyorduk, o vesileyle camideki hocamızdan öğrenmiştik diye, hocasını rahmetle anacak, hocasını hayırla yad edecek. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, cami görevlisi hocalarımız toplumumuz için önemli bir görev icra ediyorlar. Önemli bir konumdalar. O vesileyle cami görevlisi hocalarımızı Rabbim başımızdan eksik etmesin. Tabii burada önemli olan, tabii söyleyeceğimiz çok şey var da, cami görevlisi hocalarımızla ilgili olarak da beni dinleyen hocalarımıza hitaben de söyleyeyim. Yüce Rabbimiz bizleri temsil ettiğimiz peygamber makamına, temsil ettiğimiz o kutsal makama layık eylesin. İhlasımızla beraber, samimiyetimizle beraber bu toplumun hizmetinde olmayı daim eylesin. Hocalarımız ağızlarına sağlık. Kur'an-ı Kerim okudular, Mevlid-i Şerifler okudular. O vesileyle hep beraber uzaktan yakından camimize teşrif eden kardeşlerimizin aminleriyle beraber bir dua yapalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihdina ve vaffiqna ilel haqqi ve ila tariqin müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ey bütün kainatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün alemleri terbiyesi altında bulunduran Yüce Rabbimiz, bütün kainatın diliyle, yarattığın tüm mahlukatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kainatın diliyle, yarattığın bütün mahlukatları zerrelerinin sayısınca salat ve selam vericilerin salat ve selamlarıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed Mustafa'ya salat ve selam gönderiyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Ey alemleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz, alemlerinin içinde bir alem olarak kapına geldik. Bu mübarek cuma gününde, cuma saatinde dünyevi meşgalelerimizi bir tarafa bırakıp huzurunda sana yöneldik. Boynumuzu büktük. Kemali edeple senden istiyoruz, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki, ey Muhammed, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar buyuruyorsun. İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, bizi yoktan var eden sensin. Sen yaratansın, biz kuluz. Bunu böyle kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi. İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz. Bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi. İnnemel mü'minûne ihvetün ilkesine bağlı olarak müminleri kardeş biliyoruz. Bu kardeşliğe şuur ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerini bize sevdir, yerdiklerini bize yerdir, dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver ya Rabbi. Ey mülkün sahibi olan Yüce Rabbimiz, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter. Ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla, bizi ateş azabından koru ya Rabbi. Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ya Rabbi. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma ya Rabbi. Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi de bağışla ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiği şeyleri yer. Bizi kıyamet günü rezil eyleme ya Rabbi. Rabbimiz, indirdiğine inandık, elçine uyduk. Öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın. Bağışla bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi, bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bize dünyada güzel olanları ver. Ahirette de güzellikler ihsan eyle. Bizi ateş azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla ya Rabbi. Onları cehennem azabından muhafaza eyle. İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerini koy ya Rabbi. Şüphesiz ki güçlü olan, bilge olan sadece sensin. Onları kötülüklerden koru, o gün kötülüklerden kimi korursan ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte bütün kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, burada amin diye duamıza iştirak eden, uzaktan yakından bütün gelmiş cemaatimizin geçmişlerine rahmet eyle. Bu hafta camiler ve din göreler haftası. Ya Rabbi, bu vesileyle bu dinin bize ulaşmasını sağlayan bütün alim, ulema, sulaha ve şühadanın camilerimize göre yaparak ahirete irtihal etmiş müftü, vaiz, imam hatip ve bütün bu görevde emeği geçen bütün kardeşlerimizin ki var ise onların da muratla şuruflarını şad eyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Ya ilahe el alemin, imanla yaşamayı bizde nasip ve müyesser eyle. Son nefesimizdeki kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanla, huzurla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle. Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına estağfirullah el-azim diyoruz. Ümmet adına istiğfarımızı, tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizi dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Esselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
5: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın sona erdi.

0: Ötedağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.
2: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
6: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle sektör için ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem." dedi.
2: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim." dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
4: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrası.
6: Reklam.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın tadını birlikte çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Hayatın ritmini yakalayacağız. Bugün de 2 saat boyunca radyonuzda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde günün en keyifli haberleriyle ben Rana mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun sesini biraz daha açıp çok sevdiğiniz şarkılara bize eşlik etmeye başlayın. Hayatın ritmi başlıyor.

Eski şarkılara olan aşkımızı ne yapacağız acaba? Son yıllarda eski şarkıları çok daha fazla sevmeye başladık. Fark ettiniz mi? Yaş aldıkça, yaşımız ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. Gerçi yeni nesil de eski şarkıları dinlemeye sevmeye başladı. Herhalde o yıllardaki duyguları biraz daha fazla özlüyoruz hepimiz. Yaş fark etmeksizin. Fakat yıllar ilerledikçe o dönemde, gençlik dönemimizde dinlediğimiz müziklere daha fazla bağlanıyoruz. Çünkü o yılları özlüyoruz. Gençliğimizi özlüyoruz. O yıllarda hissettiğimiz duyguları özlüyoruz. Her ne kadar yeni bir şarkıyı da severek dinlesek de yaş ilerledikçe eski şarkıları daha fazla özlüyoruz. İşte bu yüzden bu coverları da çok seviyoruz. Rain Man yorumuyla çok sevilen bir Serdar Ortaç şarkısı Gitme Geride Kalırken bu kez Mehmet Erdem yorumuyla bir Barış Manço şarkısıyla devam edeceğiz. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bizi alıp kim bilir nerelere götürecek.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Fark ettiniz mi? Son dönemde ünlüler arasında kısa saç trendi yükselişe geçti. Akıma son katılan isim ise Burcu Esmersoy oldu. Sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Müzik magazin dünyasındaki pek çok ünlü isim kısa saç rüzgarlarından nasibini aldı. Yıllardır kullandığı sarı saçlarını, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi Burcu Esmersoy'da. Sadece o değil, Derya Uluğ'dan Demet Özdemir'e, Gülşen'den Zeynep Sude Oktay'a kadar pek çok ünlü isim saçlarını kısacık kestirdiler. Küt ya da bob ya da lop, siz ne derseniz, ismi her neyse, uzun saçlarını kısa kestirmeyi tercih edenler var. Peki 2026 modası kısa saçlarda ön planda tabii ki, ama bana sorarsanız hali hazırda belimde olan saçlarla ben devam edeceğim. Zira uzun saçı seviyorum. Moda olanı değil de sevdiğinizi kullanın derim ben de.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Önümüzde güzel bir hafta sonu var. Hafta sonu için plan yapmış olanlar varsa planlarını açık hava planı olarak yapılmamış olmasını ümit ediyorum. Çünkü büyük bir ihtimalle hafta sonunda da yağışlar devam edecek. Yani ülke geneline baktığımızda aslında yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Hatta bazı yerlerde yer yer yağışlı havanın su taşkınlarına sele sebep olması da öngörülüyor. Bu yüzden açık hava planları yapmamakta, eğer mecbur değilsek uzun yolculuklara çıkmamakta fayda var diyelim, ama benim gibi yağmurlu havayı sevenler de planını ona göre yapsın diyelim. Güzel bir hafta sonu yaklaşırken biz şimdiden Cuma'yı hafta sonuna ekleyip devam edelim. Çok sevdiğimiz şarkılarla Cuma'yı keyiflendirelim. Bu kez Hayatın Ritminde sevgiliyle Müge Zümrüt Bey'le dinleyeceğiz.

Güne başlarken yatağın içinde çorapları çıkartmış şekilde uyandıysanız, gerçi daha çorap giymek için erken ama muhtemelen siz de gece çorapla yatanlardansınız. Dünyada iki tür insan var. Yatağa çorapla girenler, bir de asla yatağa çorapla giremeyenler. Siz hangi taraftasınız? Karar verin tarafınıza. Bu haber kimizi de ilgilendiriyor çünkü. Her iki durumda da bunun mesela edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Belki çocuklukta sizi alıştırdı anneniz babanız. Belki siz kendiniz alıştınız çorapla uyumaya ya da çorapsız yatağa girmeye. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Aslında tek bir doğru yanlış yok. Çorapla yatağa girenler muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlı insanlar. Zaten çok çabuk üşüyen insanlar, böyle daha kalın giyinirler. Metabolizması yavaş olan insanların kan dolaşımı zayıf olduğu için diğerlerine kıyasla daha fazla üşürler. Dolayısıyla metabolizmanız yavaşsa eğer yatağa çorapla giriyor olabilirsiniz. Bir de yatağa çorapla girenlerin sarılmayı sevdiğini söylemişler. Katılmıyorum. Peki kendi üzerimizde test etmeye devam edelim. Yalın ayak uyumayı sevenler, asla çorap giyemeyenler yatarken metabolizmanız hızlı, kan dolaşımı

Izgüçlü, güzel bir haber. Isıyı korumaya, üretmeye biyolojik yatkınlığınız var. Vücudunuz sıcak, sıcak kanlısınız. Dolayısıyla kendinizi ısıtmaya ihtiyacınız yok. Ancak biraz daha özgürlüğüne düşkün, biraz daha diğer insanlarla arasına mesafe koyan insanlarmış yatağa yalın ayak girenler. Hangi taraftasınız, karar verin. Acaba bu araştırma sonucu onları haklı çıkartıyor mu? Bir de kendi üzerimizde test edelim bakalım.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sizin için bir ilişkinin olmazsa olmazı ne mesela? Şöyle bir düşünelim. Yani kötü anımda yanımda olabilecek bir insan olmalı. Düşünsenize, kendinizi kötü hissettiğiniz anda sevdiğiniz yanınızda değil. Ne önemi var diye düşünüyorsunuz. Diğer günlerde yanımda olsa da ne olacak? Eğer en kötü gününüzde yanınızda değilse. Aslında şöyle söylüyorlar. En kötü gününüzde yanınızda olan sevgiliniz kendi tarzıyla sizi iyileştirmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyelim. Partnerinize iyi geldiğini düşündüğünüz şeyin aslında partnerinizin ihtiyacı olmayan şey olduğunu söylüyorlar. Kendi duygusal rehberimize göre teselli ediyormuşuz. Aman canım, yanımda olsun, beni teselli etsin de kendi tarzında da olur, fark etmez diyenler de var. Benim ihtiyacım böyle değildi. Benim ihtiyacım olduğu vakit ihtiyacım dahilinde yanımda değildi diyenler de var. Ancak çoğunlukla sevdiceğimiz mutsuz ve üzgün olduğunda, size, bize ihtiyaç duyduğu zamanlarda kendi rehberimizdeki duygusal şeklimizle onu iyileştirmeye çalışıyormuşuz. Belki de buna ihtiyacı vardır. Belki de sizin sevgi diliniz ona iyi gelecek. Siz yine değişmeyin. Siz yine kendi sevgi dilinizle iyileştirmeye bakın.

Kahvaltı yaptınız mı bugün güne başlarken? Ya da bu hafta kahvaltıyı saat kaçta yaptınız? Konuştuk bunu ama unutanlar, kaçıranlar varsa bir kez daha hatırlatmak istedim. Çünkü kahvaltı saati ömrünüzün süresini etkiliyormuş. İlginç bir araştırma, ilk ve son öğün saatleri yaşam süresi kalp ve damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı demişler. Ve bu araştırmada ilk öğün geciktikçe kalp hastalığı riski artıyormuş. Eğer ömrünüzü uzatmak istiyorsanız kahvaltıyı saat 8'e kadar bitirin diyorlar. Evet, sabahtan bahsediyorum. Kahvaltı deyince akşamdan bahsetmiyorum. Ancak siz daha da geç saatlerde yapıyorsanız, hatta ilk öğünü öğleden sonraya bırakıyorsanız kalp damar hastalığına yakalanma riskiniz %46 daha yüksek olarak belirlenmiş. Ortalama yaşam süresi 2,5 yıl daha kısaymış. Kahvaltıyı ne kadar erken yaparsanız ömrünüz uzuyormuş hanımlar beyler. Bu yüzden geç kalmadan yapın kahvaltınızı, olur mu? Biz tabii ruhunuzu beslemeye devam edelim. Her şeyden önce hit müzikle radyonuzun sesi hep açık.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta jandarma 6 ilçede yaptığı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ile 55 litre kaçak alkol ele geçirdi. 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat Belediyesi ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Eylül 2026 sosyal medya performansında 4 kategoride Türkiye birincisi oldu. Başarıda vatandaşların desteği etkiliydi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Son soruşturmasında yürütülen operasyonda Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı dahil 4 şüpheli tutuklandı. Balcı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olarak biliniyor. Diğer 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde zift yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Diyarbakır, Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşım kontrolü sağlanıyor. Aselsan, son 9 günde toplam 2,7 milyar euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Yurt dışındaki bir kullanıcıyla 488,5 milyon euro değerinde hava savunma sistemleri ihracatı anlaşması yaptı. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı'yla da önemli sözleşmeler devam ediyor. Meclise sunulan kanun teklifleriyle pilotlar, mühendis ve mimarların yeşil pasaport almaları önerildi. Böylece bu meslek grupları vizesiz seyahat hakkı kazanarak uluslararası eğitim ve çalışmalarına kolayca katılabilecekler. Altın fiyatları, ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol ile tırmanan hazine tahvil getirilerinin baskısıyla üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatma yolunda ilerliyor. Yatırımcılar Fed açıklamaları ve ABD istihdam raporunu izliyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçim kararı alarak yeni yönetimini belirledi. Üyeler hafta sonunda seçimde Adalı'nın listesini onaylayacak. Beşiktaş, pembe ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında stadyumunu pembe ışıklarla aydınlatarak erken teşhisin önemine vurgu yaptı, toplumsal bilinci artırdı. Galatasaray'ın Rams Park'taki zemin yenileme çalışmaları tamamlanmaya yakın, yeni çimler serildi ve 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçına hazırlıklar hızla devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 15 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken yağış şiddeti hafif olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Hep yediklerimizin sağlığa etkilerinden bahsediyoruz. Peki ya cildimize etkileri? Ondan da bahsedelim mi biraz isterseniz? Yapılan araştırmalar sivilcenin sadece ergenlik döneminde çıkmadığını gösteriyor. Biz de aynaya bakınca görüyoruz. Sadece ergenlik döneminde çıkmıyor sivilceler. Peki neden oluşuyor? Bazı yediğiniz yiyecekler cildinize yağlanma yaptığı için evet sivilce oluşuyor. Ancak bazı yiyeceklerin de sivilceleri ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Misal Akdeniz tipi beslenenlerde sivilce görülme riski oldukça düşükmüş. Yıllardır tartışılan sivilce ve süt ilişkisinin de yeni bir araştırmayla bizi şaşırttığını söyleyebilirim. Yağsız süt tükettiğinizde daha yüksek sivilce görülürken tam tersi yoğurtta sivilce görülme riski düşüyormuş. Hatta bazı analizlerde bazı peynirlerin de sivilce görülme ihtimalini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. O halde süt içmekten korkmuyoruz ama daha çok yoğurt tüketiyoruz. Bir de Akdeniz tipi beslenirsek eğer sivilcelerden kurtuluyormuşuz hanımlar, beyler, gençler, hatırlatmış olayım. We'll be right back.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben
1: kalmış
0: doğrulama da. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Yani bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi malum Ekim aylarındayız. Daha fazla yağmur göreceğiz. Gün ışığı azalacak. Daha fazla bulutlu gökyüzü görme ihtimalimiz var. Hafta sonunda da öyle olması bekleniyor mesela. Ama kapalı havalarda siz kendinizi daha mutsuz, sebepsiz yere hüzünlü hissediyorsanız, aslında hissettiğimiz o sebepsiz hüznün psikolojik değil tamamen kimyasal olduğunu söylüyorlar. Yağmurlu günlerde yataktan çıkmak istemeyip tembellik yapmak istiyorsanız aslında gökyüzünün beynimizle oynadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü güneş ışığı gözümüze değdiği an beynimizde serotonin pompalanıyor. Yani mutluluk ve enerji. Eğer hava kapalıysa beynimiz gece oldu zannediyor ve melatonin salgılanmaya başlıyor. İşte bu yüzden kendimizi sebepsiz yere daha fazla hüzünlü hissediyormuşuz. Sebepsiz değil, sebebi sadece gökyüzünün biraz daha karanlık olması. Üstelik ben bu havaları daha fazla seviyorum.

0: Sí.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Bazen bir şarkı takılır aklınıza, gün boyu onu söylersiniz, nerede duyduğunuzu fark etmezsiniz. Bazen üst üste dinleseniz de o şarkı takılmaz aklınıza. Bazı şarkıların daha kalıcı olması o anki ruh halinize de bağlı olabilir, bana sorarsanız öyle. Peki Gülşen ve Edis Nirvana ile geride kaldı. Bu arada Gülşen geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Saçlarını kestiren, saçlarını, uzun saçlarını kısaltan ünlüler arasında Gülşen sadece saçlarını kısaltmakla kalmamış, bir de üzerine rengini koyulaştırmış. Koyu kahve tonlarında saçlarının rengini değiştirip kısaltan Gülşen'in yeni imajı da çok beğenildi. Ne yapsa yakışıyor kendisine. Nirvana ile Edis ile birlikte geride kalırken Mabel Matiz'le de devam edeceğiz. Dedim ya biraz önce, bazı şarkılar aklımıza takılıyor, hiç çıkmıyor. Bütün gün aklımızda o şarkıyı söylüyoruz. Bence bu şarkı da onlardan bir tanesi. Nerede duyduğunuzu fark etmiyorsunuz ve aklınıza takıldığı anda da unutamıyorsunuz. Hadi dinleyelim birlikte. Dağılıyorum olaysız diyecek sevgili Mabel Matiz.

Hafta sonu için planlar yapıldı mı? Peki kalabalık sofraları mı seversiniz yoksa bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az mıdır arkadaş çevreniz? Aslında yapılan araştırmalar maksimum mutluluk için 3 yakın arkadaşın yeterli olduğunu söylüyor. Gerçi kalabalık sofraların, sosyalleşmenin, kalabalık çevrenin de insanın ruh haline iyi geldiğini söylüyorlar hep. Fakat yapılan bu araştırmada gerçekten maksimum mutluluğa erişmek istiyorsanız 3 ila maksimum 5 yakın arkadaşın yeterli olacağını söylüyorlar. Duygusal destek sağlıyorlarmış, gerçekten sizi anlıyorlar, kaygı ve depresyonunuzu azaltıyorlar ya da paylaşıyorlarmış uzmanlara göre. Zihnimizin sağlık açısından önemli olan arkadaş sayısının değil, doğru arkadaşın seçimi olduğunu fark ettiğini ortaya çıkartmışlar. Sonuç olarak etrafınızda 3-5 tane sizi gerçekten seven insan olsa gerisi çok da önemli değil diyorlar.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı

0: müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

Hafta sonu hazırlığı yaptığımız güzel bir cuma günü dedik. Cuma'yı keyifli hale getirdik. Zaten keyif aldığımız bu güzel günde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamlıyoruz. Ben Rana, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Mikrofonumun başından ayrılıyorum ama merak etmeyin, pazartesi yine güzel haberlerle, pazartesi yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşacağız. Sevdiklerinizle birlikte olduğunuz güzel, keyifli bir hafta sonu olsun diyelim şimdiden. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
3: Spor.
2: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim." dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Kokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Kokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik Radyo Sinerji
1: Pop 20 ilk 5.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
0: 5 numara.
2: 4 numarada yalın akşamüstü.
0: 4 numara.
3: Sensiz elime dişini yaparım.
2: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
0: 3 numara.
3: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
2: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
0: 2 numara.
4: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
2: Ve geldik zirveye, Sibel Can, APO.

0: 10.20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var.

0: Türkiye'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ev ekmeği fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseldi. 1 kilo 600 gram ekmek 20 lira zamlandı. Satışlar bu yeni fiyatla devam ediyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi Niksar Kalesi'nin can ve mal güvenliğini sağlayacak kuzey surlarının restorasyonu için ihale süreci tamamlanıp sözleşme aşamasına geçildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Diyarbakır, Şanlıurfa karayolunda zift yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol ulaşıma kapandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşım çift yönlü kontrolü sağlanıyor. Tennessee eyaletinde Krista Pike'a 2 doz pentobarbital uygulanmasına rağmen infaz gerçekleşmedi, kalbi atmaya devam etti. Vali Bill Lee tüm infazları durdurarak başarısız uygulamanın bağımsız soruşturulmasını istedi. Kış mevsimi yaklaşırken kombiler yeniden kullanıma giriyor. Uzmanlar her yıl en az bir kez kombi bakımının yapılmasının güvenli kullanım için şart olduğunu belirtiyor. Bakım maliyeti ise kullanıcı için önem taşıyor. Ankara'da Rukiye Açıyak trafik kazasından sonra burnundan akan sıvıyı uzun süre nezle zannetti. Sıvının beyin omurilik sıvısı olduğu belirlendi. Endoskopik ameliyatla beyin tabanındaki açıklık kapatıldı, şikayetleri durdu. Antalya Serik'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken şüpheliler arasında iş insanları ve turizmciler bulunuyor.
1: Spor.
2: A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 3. maçında Belçika ile karşılaşacak. Türkiye'nin çeyrek finale çıkma ihtimali %4.4 olarak hesaplandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla Sürhat Müniroğlu'nun başkanlık ihtimali güç kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu adliye kararını bekleyerek lig hazırlıklarına odaklanıyor. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Real Sociedad ile karşılaşacak. İlk maç 28-29 Ekim, rövanş 10-11 Kasım'da oynanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 15 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sivas'ta yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat'ta yarın hava aralıklı bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Evet. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafik

0: Diye çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. MİT'in internet sitesi üzerinden paylaşılan Doğru Bilinen Yanlışlar başlıklı dosyada, teşkilatın sadece operasyonel bir kurum olduğu, referansla personel alındığı veya vatandaşlardan telefonla bilgi istendiği gibi yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı için Şuşa'dan başkent Bakü'ye gitti. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
2: Spor.
0: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ev ekmeği fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseldi. 1 kilo 600 gram ekmek 20 lira zamlandı. Satışlar bu yeni fiyatla devam ediyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi Niksar Kalesi'nin can ve mal güvenliğini sağlayacak kuzey surlarının restorasyonu için ihale süreci tamamlanıp sözleşme aşamasına geçildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD'nin Tennessee eyaletinde iki doz ölümcül ilaç verilen idam mahkumu Krista Pike'ın infazı gerçekleşmedi. Sağlık durumu ağırlaştı. İnfazın başarısızlığı üzerine yıl sonuna kadar tüm infazlar durduruldu ve soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde zift yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi ve karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaşım Şanlıurfa-Diyarbakır arasında kontrollü sağlanıyor. Kış yaklaşırken kombilerin güvenli kullanımı için uzmanlar yılda en az bir kez bakım yapılmasını öneriyor. Kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler ve maliyeti hakkında bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz. Mersin'deki Şafak operasyonunda polise gecelikle kapıyı açan kadının görüntüleri servis edilirken İçişleri Bakanlığı yetki reddetti. Özgür Özel ise Adalet Bakanlığı'nı suçlayarak tepki gösterdi. Antalya Selik'te uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 20 şüpheli gözaltına alındı. 8 kişi savcılık ifadeleri sonrası serbest kaldı, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyona farklı sektörlerden iş insanları dahil oldu.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özbağ, Çobani Stadı Kapasite Artış Projesi'nin mimari, statik ve betonarme proje bedelini yaklaşık 1 milyon dolar karşılayacak. Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılmasına rağmen kariyerindeki başarıların göz ardı edilmemesi gerektiğini, farklı dönemlerde klas bir performans sergilediğini vurguladı. Olympiakos forması giyen Jota Silva, eski kulübü Vitória Guimarães'e geri dönmeyi kesinlikle istediğini söyledi. Ancak zaman için plan yapmıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 15 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sivas'ta yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat'ta yarın hava aralıklı bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklayalım.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Yani bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

Varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonumuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
5: 0543-746-3754
4: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tüm Tutku ve Gümüş çamaşırları 99 lira. %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira. Ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. Radyomuzda bir radyo klasiği haline gelen Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor.

0: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

güzel. Sevgili dostlarımız, hayatınızda sevgi varsa, hayatınıza saygı varsa, hayata güzelliklerle bakıyorsunuzdur. Bu sevgi ve saygı kavramının içerisine biraz da merhamet katarsak eğer, emin olun ki o hayatın tadından yenmez. Devam ediyor program birlikteliğimiz. Şarkılar Bizi Söyler programında en özel isimlerden bir tanesini ağırlıyoruz efendim. Gökhan Sezen seslendiriyor bu güzel sanat müziği eserimizi.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız, havalar nasıl olursa olsun sizin ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuz ile sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en özel eserleriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Ayşe Tunalı yorumundan paylaşacağımız unutulmayan güzel bir eserdir.

Sevgili dostlarımız sesimizi duyar duymaz selamlarını ve güzel dualarını bizlere iletmeye başladılar efendim. Teşekkürler ediyoruz. Güzel temennileriniz için aynı zamanda sanat müziğine dair çok güzel şarkı tavsiyeleriniz var. Bu güzel şarkı tavsiyelerini de değerlendireceğiz efendim. Süremiz yettiğince, aynı zamanda elimizden geldiğince bir Hasan Eylen eseriyle devam edelim şimdilerde, ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız, biraz sohbet, biraz müzik derken Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günün en güzel saatlerine eşlik etmeye çalıştık elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce efendim. Yeni gün içerisinde yine karşınızda olacağız. Şimdilik aranızdan ayrılıyoruz ama müzik kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmıyorsunuz. Hepinize güzel bir gün temenni ediyorum. Hoşça kalın.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Sürücü kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

Merak ettim, bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin, seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.